Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Music licensing reimagined. ArtList.io.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Baby,
1: I'm so
0: now
1: thankful
0: you
1: tonight.
0: Do.
2: Radyo Düet.
3: Radyo Düet.
2: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
3: Radyo Düet'i dinle.
2: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Trump.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize.
2: Düzce Üniversitesi
1: Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Radyo Düet.
5: Radyo Düet.
4: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
0: bak televizyona hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
0: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: Abi!
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
3: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize.
4: Düzce Üniversitesi
3: Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
4: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Selemi

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
3: Radyo Düet.
4: Radyo Düet.
3: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Bir kıyısı boydan boya cennet gibi Anadolu. Bir bakarsın bir yamaçta selvi boyu mezarlıklar. Bir bakarsın öte yanda

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.
2: Hedef alıp vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bilsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisi hayatın en önemli değerlerini sizin için koruyor. Her anda, her alanda. Dimdik, ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görev yapar.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

insan düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte,

simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönünce biliyorum.

Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam vardı şimdi. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Dışımda bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldı.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ. Radyo Düet'i dinle.
2: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl. Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

gençlik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Al.
1: 10 milyon.
0: 30 milyon. 100 milyon veriyorum.
2: Bana boş ver.
3: Bana.
0: Üçün ikisinden girmiş.
4: İnsan geliyor.
1: Konular ne oldu?
0: Eyvah enflasyon.
5: Oh enflasyon.
1: Kimden yüzde kum onda para.
0: Paran kadar konuş.
1: 5 para. 50 bin havalar.
0: Ne alırsan 5 para.
6: Kaç paralık adamsın?
1: Gecesi 500'den aşağı olmaz.
0: Ah şu.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

zaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün meselesi. Tütün masiyatı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba

0: na. Osmala na niping yang nasa ka na kuya.
1: Ngihdi olomete, gede yos kuyamete. Ngihdi olomete, gede yos kuyamete.
0: Hende oyna ile rehken.
1: Ngihdi olomete, gede yos kuyamete.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet.
0: 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: ilişkileri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 aç. Radyo Düet'i dinle.
0: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.
2: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
3: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
2: Sana nasıl anlatsam bilmem.
3: Kolay sözler.
2: Okumaya doyamadığım bir

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Düet. Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: hızlı durumlara başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp
1: Ebu mendili icat edene ne ne yağlıca ya ya ya ya ah gıdı gıdı meh meh.

Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

şıkkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
0: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
0: bak, televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman! Kahraman! Bak, televizyon hazır. Uyan artık.
3: Abi!
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Gözlerine teslimim, nereyse gelirim. Sükununla doyarım.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisi hayatın en önemli değerlerini sizin için koruyor. Her anda, her alanda. Dimdik, ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görev

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet.
0: 94.5 aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.
0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Düet. Sen de katıl bize.
2: Düzce Üniversitesi Radyo Düet.
0: Radyo Düet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Düet.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

ergenlik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: olur.
1: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Adım Selin. 20 yaşındayım. Otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AH Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
3: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl. Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: sanki Leyla.
1: Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisi hayatın en önemli değerlerini sizin için koruyor. Her anda, her alanda. Dimdik, ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görev yapar.
2: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
3: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize. Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi. Radyo Düet. Sen de katıl bize.
2: Düzce Üniversitesi.
0: Radyo Düet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Düet.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak televizyona hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
4: Abi!
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Düet. Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
0: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

engellisi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet.
0: 94.5 aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.
2: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin, her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet.
0: 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlarımla manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.
1: Radyo düet.
2: Radyo düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo düet. 94.5'i aç. Radyo düeti dinle.
2: Hadi sen de katıl bize.

0: Adım Selin. 20 yaşındayım. Otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
2: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
3: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisi hayatın en önemli değerlerini sizin için koruyor. Her anda, her alanda. Dimdik, ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görev yapar.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
0: bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
0: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ. Radyo Düet'i dinle.
2: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin, her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl. Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.

0: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ. Radyo Düet'i dinle.
2: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet.
0: 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Adım Selin. 20 yaşındayım. Otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
2: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
3: Radyo Diyet.

çıkaramazsın.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
2: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
0: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç yakışmadı.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu, Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

Sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz? Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
0: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Radyo Düet. Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

This way, please.

0: Artlist.io.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.
2: Artlist.io.

Artlet. Artlist.io.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.
2: Like a work of art. Love when you leave your mark. I'm
3: art

Artlist.io. Artlist.io.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize. Artlist.io.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.
2: Artlist.io.

0: Instant Times.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
2: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Music licensing reimagined.
1: Radyo Diyet.
2: Radyo Diyet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Diyet. 94.5'i aç. Radyo Diyet'i dinle.
2: Radyo Diyet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet. Radyo.